0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
0: Radyo Turkuaz.

seni aramaktan. Bak ne haldeyim, bir hayal tufanı her başımda. Hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana. Seni aramaktan.

katkılarıyla. Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türk Ovan'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Akü ve Solar'ın katkılarıyla 11 Haziran Perşembe sabahına da yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür. Radyo Türk Vaz frekanslarında bu sabah da yine geçmişten günümüze en sevilen şarkılara kulak vereceğiz. Amacımız mutlu bir güne başlangıç yapmak. O yüzden de tebessümü çok olan,

enerjisi güzel olan bir perşembe günü olsun. Tabii buna ben sıradaki şarkılarla katkı sağlayacağım. Ama en önemli katkı sizden gelen mesajlar. Her nerede dinliyorsanız oranın enerjileriyle şu perşembe günümüzü perişanlıktan kurtaralım. Var mısınız? Günaydın.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Aria, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Ne ister ister ol. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart. Bir düşünür o.
1: Bir, iki, üç Migros yemek. Bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Reklam.
4: Hayata enerji katan Destek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
6: Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance, 2026 yılına ilişkin Türkiye'nin en güçlü ve en değerli markaları raporunu hazırladı. Türk Hava Yolları, 2 milyar 884 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.
5: Vakıf Factoring, ekonomi haberlerini sundu.
7: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com

0: en tatlı yeri. Esiyor delisi. Bu radyoyu dinleyen günün en neşelisi belli. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Bu muhteşem mesaj Gaziantep'te Fatma'dan ulaştı. Mani gibi mani. Fatma, bunu müsaaden olursa kullanabilir miyim? Çok güzel, çok çok teşekkür ederim. Hoş geldin. O zaman günün en neşelisi olanlardan olalım. Arif Afyon da bizlerle. Kırıkkale'de Mahmut Erebon, hoş geldin. Hoş geldiniz turumuzda. Hatay'dayız. Zöhre orada bizleri karşılıyor. Şu an serviste okula giderken bizleri dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Şahane bir gün olsun. Yine Özlem Doğru, günaydınlar. Hoş geldin. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Deniz Kahramanmaraş'ta bizlerle. Neşemiz daim olsun inşallah. Hemen devam ettiğinde Elvan Er bizlerle. Almanya'da Zühre bizleri dinliyor. Hasan, ona da sevgilerimizi gönderelim. Günaydın, günaydın, günaydın enerjisiyle güzel bir gün dileklerini ulaştırdı. Ve devam ettiğimizde Hakan, Hollanda'da şu an bizlerle. Hoş geldin sen aramıza. Ve dediğimiz gibi şu an sabah şekerlerimizden ilki de geldi.
1: Merhaba Uğur abi, ben Fatma Eğir'e. Ankara'dan abim annemle sizi dinliyoruz. Ay. İyi ki varsınız.
2: Günaydın.
0: Günaydın, günaydın, günaydın. Oh, ne güzel geldiniz, hoş geldiniz. Devam edeceğiz, daha devam edeceğiz. Ama güzel başladık. Günümüzün sohbet konusu. Aslında bazı şeyler bizi çok, bazı basit şeyler daha doğrusu bizi çok çok daha fazla mutlu edebiliyor. Başkası önemli değil, biz önemliyiz ya. Bunun konuşulmasını istedim ben de. Sizi mutlu eden basit şeyler. 505 188 30 çift 0 mesaj.

0: 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam. En iyileri dinlemek için en doğru seçim. Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Ey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, bereketli, bol kazançlı, huzurlu günler dilerim. Trafikte olan kardeşlerimin hepsinin yolları açık, düz olsun. Kazasız, belasız, hayırlı, uğurlu, bol kazançlı, bereketli kazançlar versin Rabbim inşallah.
1: Amin.
0: Rabbim hepinizi her türlü kötülükten korusun. Evlilik yıl dönümü olan kardeşlerimin hepsine mutluluklar dilerim. Allah'a emanet olun. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize gönlünüze sağlık. Amin dedik en içten, en yürekten o güzel dualarınız için. Özlem demiş ki basit olduğunu söyleyemem ama yağmur yağınca çok mutlu oluyorum. Söylerken bile mutlu oldum demiş. Yo bence gayet güzel, sade bir mutluluk ama. Arif, iltifat ve güzel sözler beni mutlu eder diyor. Ne kadar uzaklaştık değil mi birbirimize iltifat etmekten, ama gerçekten böyle yani hasret kaldığımız duygulardan biridir desek yeridir ya. Bir güzel sözle güne başlamak ne kadar kıymetli hale geldi. Serkan Kahramanmaraş'ta günaydınlar. Şu an Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu 125 yoğunluk var dedi ve ortalama hız 70-80 kilometre. Hava açık 24 derece. Arkadaşlarım ya da sevdiğim dostlar diyor beni arayıp hadi çay içmeye gidiyoruz demesi çok mutlu ediyor demiş. İşte ne kadar kıymetli, ne kadar kıymetli. Teşekkürler Serkan. Sizi mutlu eden basit şeyleri konuşacağız bu sabah.

0: enerji katan Ortex Sun ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin... Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Bir ki üç Migros yemek, bir ki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2.391.000 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600.000 TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
7: İş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
9: Siz iyi uyuyun diye

0: Bahar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güle Merhaba devam ediyor.
3: Güne nasıl başlarsan öyle gidermiş. O yüzden güne Radyo Turkuaz'la başla, günün güzelleşsin. Uğur'la Güne Merhaba.
4: Uğur'la Güne Merhaba.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin bugün de parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Ama bazı illerimiz özelinde uyarılar var. Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde daha çok, Karabük'ün güney kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un daha çok kuzey kısımlarında yer yer kuvvetli olması da yine beklenen durumlar arasında sevgili dinleyenler. Dediğimiz gibi Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır'la Erzurum'da dinleyicilerimiz daha dikkatli olması, ama her yerdeki dinleyicilerimiz için tedbirli olmak önemli.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bir reklam.
3: Yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %51 oranında sevgili dinleyenler, kent genelinde bu oran Anadolu yakasında %62'lere ulaştı bile. Uyarılar var maalesef. E5 üzerinde Darülaceze Ok Meydanı yönünde sol şeritte bir zincirleme trafik kazası uyarısı söz konusu. Bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde S rampası Büyükçekmece yönünde trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle tüm şeritler trafiğe kapalı olduğunu görüyorum. Kazaya müdahale ediliyor ama trafik akışı yan yoldan sağlanmakta olduğunda aktaralım. Matbaacılar Caddesi Mahmut Bey yönünde de orta şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle de bir şerit trafiğe kapalı. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatlerimiz 7.45 olmuşken güne merhaba demeye sizden gelenlerle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Şu an bizleri dinleyenler arasında Muharrem Çiftçibaşı Başkanım da var. Niğde'de, Niğde şehrinden günaydınlarıyla aramızda. Demiş ki sakin bir perşembe sabahı pencereyi açıp temiz bir havayı solumak mutlu olmak için yeter de artar. Selam ve dua ile dedi. Çok ama çok teşekkür ederim başkanım. Hoş geldiniz aramıza. Niğde Belediyesi'nde şu an bizleri dinleyen herkese yürekten sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Günaydın diyerek güne başlamanın güzel bir başlangıcı oldu bence. Devam ettiğimde de Tekirdağ'da şu an Kader bizleri dinliyor. Müşterilerimle iletişim kurmak, sohbet etmek, bir bebeğin kokusunu içimize çekmek bana çok iyi geliyor dedi. Bir de sabah tabii ki size yazdığım mesajın ben işe başlayana kadar benimle buluşması demiş. Burada da güzel bir göz kırpıldı anladığım kadarıyla. Olabildiğince yetiştirmeye çalışıyorum yemin ediyorum ama o kadar çok güzel mesajlar, o kadar güzel de duygu ifadeleri var ki işte bazen yetiştiremediğim olabiliyor. Yüreğine sağlık Kader, hoş geldin. Suat da Ankara'da bizleri dinliyor şu an. Tüm Turkuaz ailesine ve dinleyenlerine mutlu bir gün dileklerini ulaştırmış. Karşımdaki kişinin küçük bir tebessüm etmesi, onu görmek, teşekkür ederim, günaydın diyebilmek, rica ederim gibi güzel bir söz duymak vallahi beni de mutlu ediyor demiş. Aslında çok kolay olan şeyleri biz bizzat bilerek, isteyerek kendimizi zorlaştırıyoruz değil mi? Umarım bu farkındalığı artırırız. Sizi mutlu eden basit şeyler sohbet konumuz. 505 188 30 çift 0 mesaj attı mı?

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: enerji katan Ortek Aki ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 11 Haziran 1930, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken önemli gelişmelerle bu saatimizi uğurlayalım sevgili dinleyenler. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavına hazırlık nedeniyle eğitim ve öğretimin devam ettiği cuma günü öğretmen ve öğrencilerimizin idari izni sayılacağını duyurdu. Sınavın sıcak atmosferinde geçecek o kritik saatlerine dair de yine önemli uyarılar var sevgili dinleyenler. Dediğimiz gibi uyku düzeni, beslenme alışkanlığı, rutin neyse onun çok çok değiştirilmemesi uzmanlar tarafından uyarılar yapılanlar arasında. Ama tabii ki dediğimiz gibi LGS sınavına hazırlık nedeniyle cuma günü öğretmen ve öğrencilerimiz idari izni sayılacak. Yani okullar cuma günü tatil olacak. Öte yandan Kastamonu'nun Daday ilçesinde 45 dakika süren sağanak ve fındık büyüklüğündeki dolu hayat adeta felç etti. İlçe beyaza bölünürken taşan dereler, rögaylar nedeniyle de tabii ki çok sayıda mağduriyet de yaşandı. Haziran ayında ilçenin beyaz

ve tabii ki listenin devamına da bakmak istiyorum. İkinci sırada Afyonkarahisar, üçüncü sırada Bayburt, dördüncü sırada Artvin, beşinci sırada Çanakkale yer alıyor sevgili dinleyenler. En yüksek güvenlik algısına sahip 5 il olarak.

0: Radyo Türkvanzesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, sağlıcakla ve huzurla geçen, sorunsuz geçen güzel bir perşembe günü olsun. Biz bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Vahit'le Ankara'da şu an bizleri dinliyor. Güneşli ve Ankara sabahından günaydınlarıyla hoş geldin. Ve bizleri Antalya'da...
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim. Gül öğretmenim ellerinizden öperim. Allah'a emanet.
0: Serap karşıladı. Hoş geldin aramıza. Adaşım Uğur'da Batman da bizlerle. Çok sevdiği Ayşe'yle birlikte dinliyorlar. Ahmet şu an oğlum Mehmet'le Mehmet Çağan'la birlikte okula gidiyoruz dedi. Herkese selamlar mesajıyla hoş geldiniz. İskenderun da bizlerleydi. Yine bizleri dinleyen arasında Zübeyde'de Denizli'de vardı. O da... Çok güzel bir kuş yavrularının fotoğrafını göndermiş. Bu zamanda tabii ki neresini güvenli bölge bulurlarsa orada yavrularını bırakıp yumurtalarını bırakıp bekliyorlar. Ay çok maşallah güzel sağlıklı büyüler umarım Zübeyde. Zeynep de Ankara'da aramızda. Her cuma yeniden vizyona giren filmlerden. Kimsenin olmadığı zamanlarda filme girmek, tek başıma sessiz ve salonu kapatmış gibi olmak, o mutluluk da benim için çok güzel demişti. Güzel taktik yalnız ha. Dur not edelim bunu. Sizi mutlu eden basit şeyleri konuşuyoruz.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Radyo Turkuaz.
7: İstanbul 93.6.
8: 93.6.
7: Ankara 90.2.
8: 90.2.
7: İzmir 101.
8: 101.
7: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Dünya Kupası heyecanına artık saatler kaldı sevgili dinleyenler. Yaklaşık 14 saat kadar, bir süre sonra 14-15 saat kadar civarında işte başlıyor ve bizim için uzun yıllar sonrasında bu heyecanı yaşamak ayrı bir anlamda, ayrı bir mutlulukta tabii ki. 13 Haziran'ı 14 Haziran'a bağlayan günlerde de, saatlerde de bizim heyecanımız tavan yapacak. 14 Haziran sabah 7'de, yani pazar sabah 7'de biz de aynı şekilde ekranlara kilitlenmiş olacağız. Yani bu hafta sonları da yazın, hafta sonları uyumak yok diyebileceğiz artık. İnşallah bu ilk maçlar sonrası o süre devam da eder başarılarıyla milli takımımızın. Biz bunu uykusuz kalmaya yani çoktan razıyız zaten. Ama ilk heyecan 14 Haziran pazar günü sabah 7'de olacak. Bu konuda da birçok ilimizde, ilçelerimizde, belediyeler, organizasyon yapan firmalar gibi birçok haberler de var. Beraber izleme noktasında. O yüzden varsa böyle bir imkanınız, yani ücretli ücretsiz birçok etkinliğe denk geldim sosyal medyada. Umarım siz de aynı o mutluluğu, o coşkuyu beraber, hep birlikte yaşama konusunda güzel bir imkan bulursunuz. Çünkü bu birlikte, beraberlikte, bu mutlulukta, bu günlere ihtiyacımız var. Milli takımımıza da şimdiden çokça başarılar.

0: şu Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %70'leri aşmış durumda. Avrupa yakasındaysa bu oran %53 seviyesinde. Hal Bayrampaşa Otogar yönünde sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. E5 üzerinde de Ambarlı Parseller yönünde orta şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle de bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Lokasyon olarak yoğun lokasyonlar daha da yoğunlaşıyor tabii ki bu durumlarda. Yollardaki bütün dinleyicilerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

senden vazgeçemem. Saat 28.26 olmuşken güne merhabaya. Radyo Turkuaz'da devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Sizden gelenlerle. Şu an bizleri dinleyenler arasında Burhan Doğan da var. Beren kızım ve annesi Gamze ile okul ve iş yollarına düştük. Konya Ereğli'den selamlarıyla aramızdalar. Hoş geldiniz. Elazığ'dan günaydınlarıyla Lütfiye de bizlerle beraber. Yasemin'le Mardin'de olduğumuzu görüyorum. Saksıda yetiştirdiğim patates, nane gibi sebzeleri toplamak beni çok mutlu ediyor. Tabii ki sizleri dinlemekte demiş mesajında. Çok teşekkür ederim. Vallahi yani maşallah ve helal olsun diyeceğim. Ben de çok denedim. En olurlarıyla denedim ama sanırım o bilinç, o disiplin demem lazım. Çok onu ayarlayamadım ve çok üzüldüm sonrasında. Ama inşallah senin gibi ben de muvaffak olurum Yasemin. Eline emeğine sağlık. Ve bizi kaptanımız Gaziantep'te bizlerle beraber. Necmi İsviçre'de şu an bizleri dinliyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Özlem Yılmaz Rize

eşimin memleketi, Çanakkale'de benim memleketim. Galiba güven konusunda biz de kendimizi sağlama almışız demiş. Üsküdar'dan sevgileriyle diyor. Güzel, çok çok güzel hatta. TÜİK'in yapmış olduğu araştırmada evet ilk 5'teki illerimizden 1. sırada Rize, 5. sırada da Çanakkale vardı. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Sohbet konumuz sizi mutlu eden basit şeyler. Nelerdir? 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir ki üç Migros yemek, bir ki üç. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin.

0: 10.000 lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Para para dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: yapma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarına tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor ama önemli uyarılarsa şöyle: Akdeniz bölgesinde Antalya ve Hatay hariç, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Elazığ ve Şırnak hariç, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun daha çok iç kesimleri, Karabük, elimizin genelde güney kesimlerinin şu an için yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. O yüzden bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

0: Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bir reklam. Bu frekansta hayat var.

0: Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Uğur kardeşim, şu an tam Bayrampaşa otogar istikametine girdim. Sen haberi söyleyene kadar gayet keyifli gidiyorduk.
1: Eyvah.
0: Biraz moralimiz bozuldu.
1: Yok bozuldu.
0: Trafik duruyor resmen. Otobüs durakları tıklım tıklım olmuş insanlar. Otobüsler gelmiyor herhalde. Tabi kısmına doğru da bir yoğunluk vardı Bağcılar tarafında. Soruna gelecek olursak, beni en mutlu eden veya basit mutlu eden şey yazı yazmak. Ben bir kaligrafım. Şu an hat eğitimine de başladım.
1: Can şahane.
0: Bu kadar. İyi günler, hayırlı sabahlar tekrardan herkese.
1: Mustafa, çok teşekkür ederim. Hem bilgilendirme için hem de bu güzel mesaj için. El sanatlarıyla uğraşmak, hem günlük hayatın stresini böyle bir nevi de olsa atmak, kendimizi rahatlatmak adına çok çok kıymet verdiğim bir alan. Ben de şu an böyle bir arayıştayım. Bir kendimi sorguluyorum daha doğrusu. Tabii ki burada da çok uzatmayacağım. Deneme yanılma yöntemleriyle bir şekilde ben de o duruma evrilmem lazım. El sanatlarıyla ilgili böyle elimle uğraşabileceğim bir somut hobi edinme arayışı içerisindeyim. Bakalım. Tebrik ederim seni de, çok teşekkür ederim. Beni mutlu eden küçük şeyler yemek demişim İzgin'de aynı zamanda. Elvan Er, çok teşekkür ederim. Günümüzün sohbet konusunda binaen de kahve diyor, bir de radyo diyor. Bu kadar. Mis gibi.

dolu. Özlem Bursa da aramızdaydı. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Sümeyye İskenderun da bizlerle beraber. O da sıradaki şarkıları annesi, babası Samiye ve Sezai Yasmin Armağan ismimizi istemiş. Hepsine sevgiler, selamlar olsun tabii ki. Günümüzün sohbet konusu sizi mutlu eden basit şeyler sevgili dinleyenler. Katılmak isterseniz 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil.

0: uygulaması ve thy.com'da. Pilot
1: Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
6: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bugün de Gazap Üzümleri kitabından şu sözü sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonra bir zaman gelir, insan değişir ve her şeyi bambaşka görmeye başlar. Hayat işte her an akıp giderken insan da farkında olmadan sessizce değişiyor, dönüşüyor. Yaşanan deneyimler, kırgınlıklar, hayal kırıklıkları ya da kazanılan küçük bir farkındalık bile insanın aslında iç dünyasını yavaş yavaş yeniden şekillendiriyor sevgili dinleyenler. Bir gün geliyor ki eskiden büyük görünen meselelerin ağırlığı azalıyor. İnsan bir zamanlar kendisini fazlasıyla üzen şeylerin aslında hayatın küçük bir parçası olduğunu fark ediyor. İşte o anlardan sonra hayatı olduğu gibi kabul etmek, her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan daha değerli hale geliyor. Ve insan hayatın varılacak bir hedef değil de her anı deneyimlenmesi gereken bir yol olduğunu da bu vesileyle anlıyor.

0: Radyo Türk Vazitesi'niz. Ben Uğur Nagüne merhabanın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, radyodan yayın açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla, sorunsuzca, huzurla geçen güzel bir perşembe günü olmasını dileyerek bu saatimize de başlayalım. Ve kimle başlıyoruz? Esra'yla.
1: Günaydın Uğur Bey. Sivas'tan selamlar olsun.
0: Hoş geldin.
1: Eşimle oğlumu okula gönderdim. Hifa bugün gitmedi okula. Beni mutlu eden küçük şeylerden biri de kahvaltı sofraları. Hmm. Aileyle yapılan bir kahvaltı. Şimdi de annemle babam kahvaltıya gelecekler.
0: Ya.
1: Bu sofrada toplanıp o sohbet muhabbet beni çok mutlu ediyor.
0: Kesinlikle.
1: İyi yayınlar, herkese iyi günler.
0: Çok teşekkürler Esra, çok çok kıymetli. Yani hafta içi tabii ki o rahatlıkla kahvaltı sofralarında oturamayabiliyoruz. Okullar, işler vesaire, mesai saatlerinin erkenliği. Ama hafta sonu kahvaltı özelinde buluşması ya da akşam yemekleri mesela hafta içi de keza. Bunlar o aynı masada oturma, aynı duyguları ve günün değerlendirmesini beraber sohbet etme durumu çok çok kıymetli sevgili dinleyenler. Ama çok kıymetli.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüşüyor.

0: Hoparlörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Setur Yaz Show.
7: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
8: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.
9: Hayır.
8: Saklama ücreti sıfır.
9: Hayır.
8: Canlı veri ücreti sıfır.
9: Hayır.
8: Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
10: En para, en para, bankanın güzeli.
11: Ayran diyorum.
12: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
13: Ayran diyorum.
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
15: Reklam.
16: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
17: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
18: ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri ve küresel petrol stoklarındaki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisini dikkate alarak, bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahminini Brent petrolde 79,39 dolar, WTI için ise 74,39 dolar olarak belirledi.
17: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
19: Radyo Turkuaz Nostalji.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınavına hazırlık nedeniyle eğitim öğretimin devam ettiği cuma günü öğretmen ve öğrencilerin idari izni sayılacağını duyurdu sevgili dinleyenler. Dolayısıyla cuma gününe dair de öğretmen ve öğrencilerimiz sınav sebebiyle idari izinli olacaklar. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre vatandaşlarımızın güvenlik algısının en yüksek olduğu iller sıralanmış sevgili dinleyenler. Ve ilk 5 sırada yer alan illerimizin isimlerini de paylaşacağım. Ama en yüksek güvenlik algısının olduğu il Rize olduğunu paylaşalım. %88.4 olarak zirvede yer alıyormuş Rize'nin sırası. Öte yandan ilk 5'in sıranın devamındaysa 2. sırada Afyonkarahisar var. 3. sırada Bayburt, 4. sırada Artvin ve 5. sırada Çanakkale olduğunu paylaşalım. TÜİK verilerine göre güvenlik algısının en yüksek olduğu illerimiz sevgilenler. Bu arada şu an bizleri dinleyenler arasında Niğde Belediyesi su abone servisi personelleri de var. Hepsine çok çok teşekkür ederim. Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. İyi çalışmalar olsun. Güzel günler olsun.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi. Bir reklam.
1: Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %60 oranında sevgili dinleyenler. Matbaacılar Caddesi Mahmut Bey yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapalı. Avrasya Tüneli Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler yönünde bir araç arızası uyarısı sebebiyle bir şeridin trafiğe kapatıldığını paylaşalım. Öte yandan TEM'de Bolu Tüneli öncesi Ankara yönünde sol şeritte bir ağır hasarlı trafik kazası olduğunu aktaralım. Bölgeye yaklaşırken yavaş ve dikkatli olmak önemli. İzmir trafiğini etkileyen olaylarda ise Anadolu Caddesi Karşıyaka istikameti Naldöken Köprüsü öncesi bir trafik kazası uyarısı var. Altınyol Liman istikameti Bayraklı Üst Geçidi öncesinde de sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar.

0: Günaydın Uğur abi.
1: Günaydın.
0: Ben Bal Zeynep. Marina Şarap'taki anneme, Özlem teyzeme ve arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Yine Uğur'la başla, mutlu kal.

0: memnunum. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Dilma Zeynep'imiz. Hoş geldin aramıza. Maşallah sana. Bizleri dinleyenler arasında Güven de var şu an. Milli takımımıza başarılar diliyoruz demiş. Gece vardiyasından çıktık. Kaptanımız Arif Bey'in de selamları var. Sıradaki şarkılara talip olan dinleyicilerimizden oldu bile hepsine armağan ettik. İyi saatler olsun şimdiden sizlere de. Yine devam ettiğimizde Sakarya'da Emre bizlerle beraber. Kızımı hazırladım, okula gönderdim. Sırada da ikinci börek yaptım demiş. Pişmesini bekliyorum. Yorum ve sizi de bekliyorum mesajıyla aramızda. Emre, eline emeğine sağlık. Maşallah sana. Çok güzel görünüyor. Eminim lezzeti daha da güzeldir. Afiyet olsun. Ayşe Gökdemir bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Beni mutlu eden basit şeyler arasında kahve içer misin? Ya da kahve içelim mi sorusu mesela. Aman Allah'ım nasıl mutluyorum. Bir de çikolata beni benden alıyor demiş. Ah, ne güzel şeyler, ne güzel ikililer. O zaman ilk kahveni içerken kulaklarımız çınlasın Ayşe. Afiyet olsun.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3 Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük.

0: hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
0: E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Van Kanton Bank kartım hadi.
5: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
6: Reklam.
7: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
8: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri tekrar paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Özellikle bazı illerimiz için uyarılar söz konusu ama ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağının altını çizerim. Ama Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleriyle Sinop ve Kastamonu'nun iç kesimleri daha çok Karabük

özellikle güney kesimler yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilen yerler sevgili dinleyenler. Yağışların Artvin, Bayburt, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleriyle Erzurum'un kuzeyinde kuvvetli olması da bekleniyor.

0: Ezetiriyor san Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Bir reklam. Her zaman her yerde yanında.

Saatlerimiz 9.45 olmuşken bizleri dinleyenler arasında Aydın'da Özkan var eşiyle beraber. Şu an Kocaeli yolunda bizleri dinliyorlar. Eşim gönlünde bugün doğum günü, sıradaki şarkılar ona darman olsun demiş. Oo, şahane, doğum günü kutlu olsun, sağlıklı, mutlu, çok güzel bir yeni yaşı olsun. Hep birlikte tabii ve iyi yolculuklar olsun. Güzel bir İzmir sabahından oğlum Deniz Kağan Şanlıtürk için sıradaki şarkıları istiyorum diyerek Tolga aramızdaydı. Dişçiye gidiyorlarmış da moral olması gerekiyor. Oy. Şifası da tez olsun inşallah. Hiçbir şey yok ya. Ne güzel, yani daha güzel gülecek, daha güzel yemeklerini yiyecek. Nurcan, o da bizleri Sakarya'da karşıladı annesiyle beraber. İkisine de sevgilerimizi gönderelim. Ebru ile Antalya'da olduğumuzu görüyorum. Yine bizleri dinleyenler arasında Elif Hanım da var. Nide'de. Onunla beraber, o aynı şekilde Nide Üniversitesi'nde eşi o günle beraber çok güzel anılarla geldiğim bir şehir olduğu için benim için çok kıymetli oldu. İnşallah daha da güzel anılarımız olacak. Hepsine, tüm Nide'de bizleri dinleyen dinleyicilerimize de sevgiler, selamlar olsun. Yine Nurhan da Sakarya'da bizleri dinleyen dinleyicilerimizden, Aydın'da eşim aramızdaydı. Zeynel, Mersin'de şu an aramızda olan dinleyicilerimizdendi. Yine sesim Zeki'ye de ulaşıyordu şu an. O da kızı Firdevs'in doğum günüymüş bugün. Oo, maşallah 5 yaşına girmiş. Allah sağlıklı saati, çok güzel bir ömür nasip etsin. İyi ki doğmuş, doğum günü kutlu olsun. Kürşat da bizi İskenderun'da dinleyerek bu anımıza ortak olan dinleyicilerimizdendi. İyi ki varsınız. İzmir'de Serap'ı gördüm şu an. Oh maşallah. Sezai, o da sıradaki şarkıyı Ankara'da yaşayan torunu Hulya'ya armağan etmemizi istedi İskenderun'da. Gününüz, gönlünüz aydın olsun. Sevdiklerimizle beraber nice güzel günlerimiz olsun.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
2: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI.

0: Sarımsa.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.
4: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
5: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 11 Haziran 1930, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.
5: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
7: Vakıf Leasing, ekonomiden notları sunar.
8: Türkiye, enflasyonla mücadele programından taviz vermeden işsizliği 36 aydır tek hanede tutmayı başarırken piyasanın acil ihtiyaç duyduğu eleman profili de netleşti. İşkur'un verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 900 bin sınırına dayanırken en fazla talep güvenlik görevlisi, garson ve reyon görevlisi gibi meslek gruplarında toplandı.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
9: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, Oytek Akübe Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz. Yine her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saat oranı gösterdiğinde en iyisi yıldır tanınan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri duyacaksınız. Ve akabinde ise mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine o güzel sohbeti, o güzel şarkılarıyla ortak olacak. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla, sonra huzurla, güzellikle, mutlulukla ve bol tebessümle geçen güzel bir perşembe günü olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatler sabah 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki askeri gerilim son 24 saatte karşılıklı saldırılarda giderek artıyor. İran Hürmüz Boğazı'nı her türlü gemi geçişine kapattı. ABD Başkanı Trump anlaşma imzalanmazsa yarın yine bombalayacağız açıklamasını yaparken İran'sa ABD'ye bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar Türkiye'yi de tehdit eder noktaya taşındı dedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Karar saat 14'te açıklanacak. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenleme ile tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Amirli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Avustralya ile oynayacağı maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Aile Bakanı Mahinur Göktaş, bugün 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi dokuyor açıklamasını yaptı. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok.

Ne olsun be gönlümün dostları, güzel bir gün olsun her şeye rağmen. Böyle çözülmez dediğimiz şeyler anında çözülsün. İyi niyetle, sevgiyle, dostluğumla buradayım. Neredeyim? Tabii ki Radyo Turkuaz'dayım. Şu an evinde, iş yerinde, yollarda, trafikte bizi dinleyen güzel dostlarımıza hayırlı bir perşembe günü diliyorum. Uğur Eracil'e teşekkür ediyorum. Epey bir sohbet ettik kapı önünde, yine bir 10 dakika. O sohbet sonrasında buradayım ve saatler 12'yi gösterene dek sizi başka frekanslara bırakmıyorum.

0: Belli ona da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Garaj Oto Ekspertiz.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma din.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

Mercedes'in siz kalbinizin yolunda olun dostlar. Bugün yine hatırlayacağız programda her gün yaptığımız gibi. Yorgunluk bazen tembellik değil, uzun süredir taşınan yüklerin sesidir diyeceğiz. Duymayanlara duyuracağız bunu. İlişkide sevmek, kendini terk etmek değildir diyeceğiz dostlar. Kaygı her zaman gerçeği söylemiyor. Bazen geçmişin alarmını bugüne de taşıyor diyeceğiz. Evet, yorgunluğu konuşacağız, ilişkileri konuşacağız, kaygıyı konuşacağız, ebeveynliği konuşacağız dostlar. Neden ben ebeveyn diyemedim acaba senden? Anne baba olmayı konuşacağız gönlümün dostları. Çünkü aklım nerede biliyor musunuz? Sınava girecek olan dostlarım da, birçok dostumun evlatları da girecekler. O yüzden de diyorum ki gönülden başarılar. Ne olur enerjiniz güzel olsun. Siz şu ana kadar yapacağınızı yaptınız. Bundan sonrasını bir akışta bırakalım.

Pamucum şu an balkonda, ne güzel bir fotoğraftır. Böyle 505-188-30-0'a gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Benimle her şeyinizi paylaşabilirsiniz. Diyor ki bak, ipek çiçeklerimi açmış, çok mutlu oldum. Bana İstanbul'u hatırlatıyor demiş. İnsanın bazen mutlu olması için yanı başındakilere bakması yeterli demiş. Çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederim. Ne güzel bir mesajdı. Bu çiçekler banaymış. O zaman bu güzel şarkılar da benden size.

Şimdi az evvel ebeveyn derken zorlandım ya, şimdi bu kelimenin üzerine giderek bazı şeyler söylemem gerekiyor. Bazen ebeveyn doğru cümleyi bilir. Yani sakin ol, bir şey yok, bağırmana gerek yok, tamam konuşabiliriz. Ama bakın, çocuk sadece kelimeyi duymaz. Bu sefer neyi görür biliyor musunuz? Yüzünüzü görür, sesinizi duyar, bedeni hisseder. Omuzdaki gerginliği, çenedeki o sıkışıklığı, içerideki alarmı fark eder. İşte o yüzden çocuklar bazen söylediklerimizi değil, sinir sistemimizi duyuyorlar dostlar. Tabii kolay bir şey değil, sabırlı olmak gerekiyor. İnsan onca şeyle uğraşırken bir de yavrusunun söyledikleri, konuşmaya çalıştıkları, anlatmaya çalıştıkları, yani bir insanı şekillendirmek de o kadar kolay bir şey değil. Ama şunu unutmayın, doğru cümleyi kursak da bazen cümleye değil, bizim o davranışlarımıza odaklanıyorlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız. Uzatmadan bitir, galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

varsa ve annenize her şeyi anlatabiliyorsanız çok şanslısınız, biliyorsunuz değil mi gönlümün dostları? Şimdi büyümek sadece yaş almak değil, aynı zamanda ailemizle kurduğumuz bağların da evrilmesi demek. Psikolog danışman Mustafa Çeşme çok güzel bir yazı hazırlamış. Çocukken diyor sadece bir koruyucu ve sığınak olarak gördüğümüz annemiz, yıllar geçtikçe en yakın sırdaşımıza, hayata paylaştığımız bir dosta dönüşebilir diyor. Bazen dönüşemiyor, bazen kopukluklar olabiliyor. Bazen erken yaşta anneciğini kaybedenler olabiliyor. O zaman anne yerine koyduklarınızla kurduğunuz bağ çok kıymetlidir mesela. Ben anacığıma her şeyimi böyle paylaşıyordum, anlatıyordum. Fakat biliyorsunuz ki demans rahatsızlığı sonrasında şu an sadece beni dinliyor gözleriyle. Belki anlamadığını düşünüyoruz ama bence o hissediyor, o anlıyor. Şimdi ne yapıyorum? Elvan'a anlatıyorum. Gönül dostlarıma. Ne yapıyorum? Aliye'ye anlatıyorum. Şeyda'ya anlatıyorum. Sonra kime? Eylem'e, Hatice'ye, Zühreciğime, şu an isimlerini böyle sayamadığım Gülay'ıma, Serap'ıma, onlara söylüyorum, onlara anlatıyorum gönlümün dostları hikayemizi. Siz bizimle dertleşirken ben de sizinle dertleşiyorum. 505-188-30-0'dayız, bekliyorum dostları. Yani şu var, tüm maskeler indiğinde aslında insan büyüdükçe kendi dertleriyle baş etmeyi bir şekilde öğreniyor ama tüm maskeler indiğinde yine annesinin karşısına geçtiğinde içini dökmek çok başka bir şey. O güven hissi çok başka bir şey. Şu an, şu zamanın annelerine öyleyse diyorum ki yavrularınızla dertleşin. Yavrularınızla çok güzel bir bağ kurun gönlümün dostları. Hani onları kontrol etmek için değil sadece bu. Kontrolü falan bırakın. Koşulsuz sevgi dediğimiz bir sevgi var ya, yani ve güven hissi var ya, dünyadaki en güzel şeylerden bir tanesi. Yani parayla falan, maddeyle satın alınamayacak bir duygu bu dostlar.

Hayır, başıma gelenler hep benden. Hep benden bana. Şimdi aramıza yeni katılanlar ve yeni gördüğüm mesajlar var. Bunlardan bir tanesi Ayten. Nehir ve Yağmur kızımla kahvaltı ediyorum demiş güzel kızlarıyla. Selamlar gönderiyorum. Hoş geldiniz. Hangi şehir olduğunu da yazmayı unutmayın. Sizleri kaydedelim. İstanbul'dan Mehmet Bey şu an bize mesajlar göndermiş. Hoş geldin. Tabii ki hatırladım. Tabii ki güzel eşime demiş ve iki oğluma bir şarkı var mı olmaz mı? Antalya'da şu an kaptanımız Coşkun bizi dinliyor. Bir okul gezisi var galiba anladığım kadarıyla. Durmuş Ali hocam için gelsin demiş. Evet ve öğrencilerimle hepsine selam olsun. Şimdi onlara böyle güzel şarkılar armağan edeceğim. Biraz coşalım. Reklamlardan sonra böyle daha hareketli şarkılar gelecek. Yolda olalım. İstekleriniz olursa lütfen söyleyin diyorum. Yine aramızda katılanlar vardı. Ahmet Bey gibi efendim siz de hoş geldiniz. İyi yolculuk.

0: ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
3: Şoto Ekspertiz. Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Ohoho, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Vodafone. Bravo Vodafone!

0: Mağazalarından indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: İstediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol, gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
2: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün. 11 Haziran 1930, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.
4: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Bakalım az kaldı tatile gönlümün güzelleri. Fakat bu son iki hafta çok çok önemli. Biliyorsunuz ki cumartesi günü LGS sınavı var efendim. Ve yarın okullar kapalı olacak. Evet, yarın sınav dolayısıyla okullarda hazırlık yapılacağı için okullar yarın kapalı olacak. Ama çok da az bir zaman kaldı. Ayın sonuna doğru da artık karneler alınacak. Sınavlar başladı okullarda. Son düzlüklerler ya, hadi bakalım. Şöyle güzelce öğrencilerimiz derslerini çalışsınlar, sınavlarını bitirsinler. Sonra da inşallah iyi bir tatil, iyi bir dinlenme süreci olsun diyorum hepsine. Ama kitap okumayı unutmasınlar. Ben şimdi çocuklarım için kitaplar hazırladım. Evet, haftaya onlara armağan edeceğim. Tatilde yanlarında olsun istiyorum ve bol bol çocuk kitaplarım var. Şöyle pazartesi günü falan verebiliriz. Pazartesi ya da salı günü.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki askeri gerilim son 24 saatte karşılıklı saldırılarda giderek artıyor. İran Hürmüz Boğazı'nı her türlü gemi geçişine kapattı. ABD Başkanı Trump anlaşma imzalanmazsa yarın yine bombalayacağız açıklamasını yaparken İran'sa ABD'ye bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar Türkiye'yi de tehdit eder noktaya taşındı dedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Karar saat 14'te açıklanacak. YKS sınav giriş yerleri açıklandı. Öğrenciler ÖSYM'nin sitesinden belgelerine ulaşabiliyor. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün başlıyor. Meksiko City Stadı 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika maçına ev sahipliği yapacak. TOKİ 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. 17 Temmuz'a kadar sürecek. Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre il genelindeki ormanlık alanlara girişler 12 Haziran 15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı. Kırklareli Valiliği de ormanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz haber.

0: Deniz köpüklü olsun. Biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.

Yeni saatimiz başladı gönlümün dostları. Radyo Turkuaz'da beraberliğimiz devam ediyor. 505-188-30-0'da dostlarla dertleşmeye de devam ediyoruz. Aynı zamanda @radyoturkuaz, @gönüldostu Füsun sosyal medyada lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Turkuvazradyolar.com, Turkuvazradyolar mobil uygulama, cep telefonunuzda olsun, tabletinizde, bilgisayarınızda olsun. Bir de biraz kahveniz varsa benimle paylaşın. Bugün ne çay, ne kahvaltı, ne kahve daha. Şu ana kadar çok yoğun başladı benim hayatım. Biraz zorluklar var ama kolaylıkla hallolacak diye düşünüyorum. Size durum nedir? Siz nasılsınız?

0: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

şöyle kapı açılsa, biri içeriye girse, dese ki sizin defter nerede, boş defteriniz efendim burada hemen diyeyim, buyurun diyeyim, ama birkaç dinleyicimin daha alabilir miyim, hadi 10 dinleyicininkini daha istiyorum dese. Ama seçemem ki şimdi ben o 10 dinleyiciyi seçerken burada, olmaz o zaman hiç kimsenin borçlarını ödemiyorum der gider. Sarı çizmeli Mehmet Ağa söyledi. Şimdi hepimizin çocukluktan bugüne taşıdığı görünmez bir fıçısı varmış. O ne demek gönlümün dostu derseniz, Hipokrat Reçetesi diyor ki bu fıçının içine yıllar boyunca yaşadığımız enfeksiyonlar, ameliyatlar, travmalar, kronik stresler, uykusuzluklar, duygusal yükler ve metabolik sorunlar damla damla ekleniyor demiş. Yani vücut uzun süre bunları telafi etmeye çalışıyor, hatta çoğu zaman yıllarca idare ediyor. Sonra bir gün geliyor diyor ki her şey şu olaydan sonra başladı, şu ameliyattan sonra toparlayamadım, şu enfeksiyondan sonra eski halime dönemedim. Ya da çoğu zaman suçladığımız o son olay aslında fıçıyı bir şekilde, fıçıyı bu arada fıçı değil öyle bir şey, fıçıyı taşıran son damla oluyor. Hayır, okurken kendimi şöyle bir gözden geçiriyorum da aynı zamanda eyvah dedim şöyle bir baktım. Önemli olan tabii ki o son damlanın ne olduğu değil, fıçının zaten dolmuş olduğunu fark etmek. İşte buna regülasyon deniyormuş ve regülasyon neden bozuluyormuş biliyor musunuz? Kronik streste, travmalarla, işte az evvel dediğim toksik yüklenmelerle, uyku düzenliyle, yanlış beslenmeyle. Regülasyon vücudun kendi dengesini koruma ve iç ortamını sabit tutma yeteneğiymiş. Peki biz ne yapacağız? Ne yapacağız gönlümün dostları? Yani bir sistem ki belirtiler uykuyla başlıyor, baş ağrısıyla, sindirim sorunlarıyla, kronik yorgunlukla, halsizlikle başlıyor mesela. Odaklanma ve hafıza problemleri, bir düşünün bakalım kendi hayatınızı, ansiyete, depresif durum, bağışıklık sisteminde ne yazık ki zayıflama. Tabii ki hangi tanılar kullanılıyor diye sorarsanız bunlarla alakalı böyle bir araştırma da yapmışlar. Birazdan onlardan da bahsedeceğim.

Muhammed hocam, nöral terapi falan diyorlar. Yani biz böyle bir nörotik bir terapiyle de değişebilir miyiz, düzelebilir miyiz? Az evvel dediğim gibi aslında bu regülasyon olayı yeniden düzgün sağlanabilirmiş. Çoğu zaman da mümkünmüş. Tabii ki doğru değerlendirme, doğru sorular ve kişiye özel yaklaşımlarla vücut yeniden dengeye giriyor. Bir kere her şeyde olduğu gibi bir beslenme düzeni. Sonrası vitaminler, mineraller, vücuttaki toksinlerin azaltılması, o yükün azaltılması, detokslar, arındırmalar. Öyle kafamıza göre sosyal medya detokslarından bahsetmiyorum. Tabii ki stres yönetimi, nefes egzersizleri. Çok mu canınız sıkıldı? Hemen böyle güzelce 4-4-8 veriyoruz, nefes alıyoruz. Size öğretmiştim hatırlarsanız. İşte meditasyon olabilir, doğayla böyle temas olabilir, uykunun çok iyi olması gerekiyor, hareketti, egzersizdi. Yani hiçbir şey yapamıyorsanız bir dans kursuna gidebilirsiniz. Bakın, ya da konu komşuyu toplayın, şöyle bir oryantal, ne kadar güzel. Ve tabii ki gerektiğinde tamamlayıcı tıbbi yaklaşımlar neyse onları da kullanmak gerekiyor.

İnsan bazen tutunarak değil, tabii ki bırakarak iyileşiyor gönlümün dostları. Her şeyi onarmaya çalışan insanlar genellikle tabii ki kalbi güzel, iyi kalpli insanlar. Ama vazgeçmek onlara da işte zayıflık gibi bir şey geliyor. Oysa bazen vazgeçmek bir yenilgi değil, tabii ki bir farkındalıktır. Çünkü bazı şeyler artık sevgiden değil, alışkanlıktan sürdürülür. İnsan da en çok alışkanlıkla devam ettirdiği şeylerin içerisinde tükenebilir. Aman dikkat diyorum, sonra kendimize bir özür borcumuz olmasın. Zekiyeciğim diyor ki bak dikiş dikiyorum senin sesinde, nasıl güzel bir videoda. Yanındayım, bir bardak çay bana da diyorum. Aynur'cum gelmiş. Aynur'ça bana buradan selamlar gönderiyorum. Aynı zamanda Nazan'ım diyor ki ne olur aileler çocuklarına şunu öğretsinler. Bak dükkanın önünü süpürüyorum, yine gelip çöp atıyorlar diyor. Bazen bunu çocuklar yapıyor. Sonra su koyuyorum, mama koyuyorum diyor. Bizim küçük canlar için diyor. Yine çocuklar onları diyor tekmeliyorlar diyor. Olay işte biraz da değil mi? Annenin babanın bunu öğretmesi ve anlatmasında. Onlara kim anlatacak tabii, o da ayrı mesela.

0: Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi, Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

için ben Muhammed Borcak hocama buradan sesleniyorum. Hocam ultrason eşliğinde enjeksiyon ne demektir? Merak ettim gerçekten. Şimdi sizin sayfanızda da var. Muhammed.borcak Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bizim çok çok can doktorumuzdur. Sağ olsun, var olsun. Şimdi ben yarın mesela dizime bir iğne vurduracağım. Şimdi bir de şu var hayatın içerisinde. Kimileri diyor ki onu yaptırma. Kimileri bunu yaptır. Kimileri diyor ki şu ilacı iç. Biz ne yapacağız hocam ya? Biz artık gerçekten bu çeşitlilik yüzünden sağlıkla ilgili de bir çıldırma noktasına geldik. Yani mesela az evvel bana bir konuda tavsiyede bulundu. Hocam onu içmeyeyim ya, sosyal medyada diyorlar ki o ilaçta şu vardır, bu vardır. Kaldırılmış işte bazı ülkelerde falan. Adam cansa şaşırdı. Doktor ne diyeceğini şaşırdı. Dedi o zaman sen onlara göre dedi bir hareket et istersen. Yani gerçekten kiminle konuşsak kafamız karışıyor artık. Yani özellikle ben tabii çok yönlü bir hayatım içerisinde, çok yönlü birden fazla iş yapıyorum. Birçok insanla da iletişim halindeyim. Ama günün sonunda eve gittiğimde kafam şişmiş oluyor, karışmış oluyor. Odaklanamıyorum, duvara bakıyorum artık, ekrana falan değil. Ne televizyona ne bilgisayara, böyle duvara baktığımı hatırlıyorum ya da tavana bakıyorum. Öyle kalıyorum hocam. Çünkü çok bilgi var. Fazla böyle bir bilgi ve önümüzden de akan bir ekran var devamlı. Mesela bir ara bazı şeylere takıldım. İşte böyle cilt bakımıyla alakalı. Tabii siz ona baktığınız zaman mesela sosyal medyada, Instagram'da hep aynı videolar, hep aynı şeyler gelmeye başlıyor. Fenalık geçiriyorsunuz. Kimi diyor ki şu krem iyidir, kimi diyor ki bu, ya yani biz böyle bir durumda ne yapmalıyız? Ben Muhammed hocama soruyorum. İnançlarımızı da kaybediyoruz. Yani bu mesela sağlıksa sağlıkla ilgili inancımızı da kaybetmiş oluyoruz. Mesela bir doktorun söylediği bir başka doktorun söylediğiyle tutmadığı zaman ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani öyle bir lüksümüz yok. 3-4 doktorla konuşabilirim. Öyle bir hayat, öyle bir zaman da yok aslında bakıldığında. Bir soralım bakalım bize ne yazacak.

0: eski bir sevdayı düşünmek hala kalbimizin attığını ve yaşadığımızı hissettirir bize. Bence iyidir. O yüzden ne oluyor? Yani duygularınız böyle bir anda canlanabilir, değişebilir. Ağlamak isterseniz ağlayın. Niye kendinizi tutuyorsunuz? Yani kim ne der diye yaşamayı artık bırakıyoruz. Muhammed Hocam diyor ki biraz da nokta atışı tedavisi diyor. Böyle ultrason, röntgen gibi cihazlar diyor. Ağrıyan yerler bulunuyor diyor. Enjeksiyon körlemesinde yapılıyor özellikle diyor bu tarz şeyler. İşte çağ değişti değil mi hocam? Yani her şey değişti. Ne güzel. Hani bilinçli olarak bir şeyleri de net görebilmek bazen insanı ürkütmüş olsa da bazen de hayat kurtarıyor değil mi? Şimdi bir de farkında mıyız acaba? Etrafımızda her şeyin yine farkında olup da hiçbir şey yokmuş gibi davranan insanlar da var. Yani ne siyah ne beyaz. Bazen herkes bir noktada gri kalmış oluyor. Yani çoğu insan aslında hiç beğenmediği şeyleri belki de sırf çevreye uyum sağlamak adına deliler gibi böyle alkışlıyor. Dışlanma korkusu mu yaşayayım diyor, yaşamayayım diyor. Yalnızlık endişesi mi diyor. Ama neyse bu bilim yani tam olarak oturmuyor. Ve şöyle bir şey var, ezberletilmiş kalıpları hep hayatımıza yaşıyor gibiyiz. Yani nasıl düşünmemiz, nasıl yaşamamız gerektiğini dikte edip duruluyorsa eğer ve biz o kalıplardan çıkamıyorsak kendimiz olamıyoruz. Sonra avazımız çıktığı kadar bağırmak istiyoruz değil mi? Aslında bu ben değilim, böyle olmaması gerekiyor diye. Yani birilerinin belki de geçmişte kurduğu o yapay sınırların içinde kendimizi hapsediyoruz. O şablonların içerisinde kendimizi sığdırmaya çalışıyoruz. Ama hayatta başka renkler, başka çizgiler de var. Bunu tabii ki siz kendiniz fark edeceksiniz. Kendi çizginizi, kendi renklerinizi. Kısacık bir reklam molası ardından vedada buluşuyoruz.
1: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi

0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye, enflasyonla mücadele programından taviz vermeden işsizliği 36 aydır tek hanede tutmayı başarırken piyasanın acil ihtiyaç duyduğu eleman profili de netleşti. İşkur'un verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 900 bin sınırına dayanırken en fazla talep güvenlik görevlisi, garson ve reyon görevlisi gibi meslek gruplarında toplandı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

dinleyicimin psikiyatrisi demiş ki ya bırak her şeyi düzeltme, yani eşek eşektir, insan da olamaz demiş. Kendin için yaşa. Artık bunu söylüyoruz zaten. Yani hiç psikoloğa gitmeye de bazen gerek kalmıyor. Çünkü neden kalmıyor? Bir şeyleri bıraktığında, hem teslim olduğunda, hem kontrolü bıraktığında, hem de değiştiremeyeceğin insanlar için kendini yormaya bıraktığında birdenbire sen değişmeye başlıyorsun. Şimdi yanlış anlaşılmasın, psikoloğa gitmeye gerek kalmıyor dediğim böylesi durumlar için. Yoksa destek olmadan olmaz. Hele bu çağda öyle şeyler var ki kesinlikle belli etmiyor insan kendisini ve kendisi bile farkında değil hastalığının. O yüzden de hani bu durumlar için en azından diyorum. Peki veda ederken Handan'ım gelmiş, maviş maviş bir fotoğraf, ne güzel. Bir yanım neşeli, bir yanım hüzün. Şimdi fark ediyorum diye seçtiğim kitaplardan. Hüzünlü bir ponçik görüyorum Çağrı Taner'in. Evet, merak ettim yalnız. Tavuk suyuna çorbayı da gördüm orada. O da çok güzel. O kitap da çok güzel. Gönlümde olsa o elişi, o maviler neler yapılıyor acaba oralarda? Canım benim. Melike'cim uyuyakalmış, işe yetişememiş. Şu an yollarda ve Radyo Turkuaz dinliyor. Olur öyle şeyler diyorum. Bir tanecim, stres yapmadan rahat rahat gitmeye çalışıyorum. Aynı zamanda Fatmacığımı görüyorum. Canım benim, sen de hoş geldin. Kürşat'ı görüyorum. Konya'da şu an bizi dinleyen Ayşe var. Ablamla birlikte şu an çalışırken seni dinliyoruz demişler. Radyo Turkuaz favorimiz oldu. İşte budur. Sizin için de bu güzel şarkılarım. Sabah saatlerinde Yasemin'imiz vardı. Annemin doğum günü demişti bugün, Konya'dan bir dinleyicim Aslı'cığım. Hem ablasının hem annesinin doğum günüymüş. Öyleyse onlar için Seda'ya ve Neslihan'a bir şarkım gelsin. Güzel annemize, güzel ablaya. Hayriye'cim hoş geldin. Senem'im, Ebrar'cığım, bir senimi görüyorum. Tam veda ederken şu an Hatice'miz çok uzun bir mesaj göndermiş. Okuyacağım, çok merak ettim. Çok nokta atışları oluyor bazı konularda. Sebat'cığım yine böyle kahvesini pişirmiş, işini yaparken bize bir fotoğraf göndermiş. Eşim Hüseyin'e demiş, bir şarkı gönderir misin? Yarın onun doğum günü, tabii ki gönderirim Sema'cığım. Kendinize çok iyi bakın. Yarın buluşalım mı?

0: İran'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar Türkiye'yi de tehdit eder noktaya taşındı dedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 4. faiz kararını belirlemek üzere bugün toplanacak. Karar saat 14'te açıklanacak. Meclis Genel Kurulu'nda Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeyle tarım arazilerinin hobi bahçelerine çevrilerek üretimden alıkonulmasının önüne geçilecek. Amirli futbol takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası D grubunda Avustralya ile oynayacağı maçı Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. Aile Bakanı Mahinur Göktaş, bugün 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi dokuyor açıklamasını yaptı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Efendim başladık yayına. Hilal Özgen ile Sosyal Hayat, Türkiye'nin en iyi radyo şaka şaka. Gönül dostumuza teşekkür. Bugün günlerden Perşembe, ayın 11'i. Şarkılar güzel, konular hazır, başlıklar az sonra.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

Yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen. Yatak.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol, gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.

TYT ve AYT oturumlarında adayların çoğu farklı okul ve sınıflara yerleştirildi. Umarım sizin için çok zor bir şey değildir. Kanada 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeyi planlıyor. Çok iyi ya. Sonra hem haberler hem şarkılar.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Bir reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yılında 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Lacivert Dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile, küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

Sabah 7'de. Hazır mıyız milli maça, Dünya Kupası'na? Hazır mıyız? Uyanacak mısınız? Vallahi sosyal medyada kim uyanık kim uyuyor, beni hiç ilgilendirmez. Kendi takip ettiklerime bakacağım. Gram altın 2026 yılının ilk 6 ayında değer kaybetti. Yani Ocak ayında 7811, Şubat 7458, Mart 7660, Nisan 7048, Mayıs 6860. Şu an Haziran'da gram altın 6050 liradan işlem görüyor ya. Ve yani bu bir yatırım fikri değildir benimki. Ben zaten hiç anlamam da, hiç de iyi bir şey konuşmuyorlar. Uzun vade diyorlar altın için.

Güney Kore'ye gidiyorum beyler. Kellik tedavisinin devlet sağlık sigortası kapsamına alınması gündemde. Kellik tedavisinin saç ektirme olduğunu biliyorum.

ben. Düşünsenize yurdumuzda böyle bir konu. Bütün beyler hastanede. Ya insan niye genç kalmayı tercih etmesin ki? Tabii böyle fizik olarak ve tarz olarak özellikle kel olmayı tercih eden, kendisine çok yakıştıran beyler var ama sözümüz yok. Bundan rahatsız olanlar için süper haber de yer Kore. Türkiye haftalık 42,5 saatle Avrupa'da en fazla çalışan ülke oldu.

Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.

0: temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak.

0: güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

çok güzel şarkı özlemişiz ya. Vallahi neydi o dönem? Arka arkaya gelen şarkılar, hangisini ezberlesek? Bilmiyorduk yani, öyle iyiydi ki piyasa, müzik piyasası. Yeni şarkılar, türetmeler, aşkla dolu. Biliyor musunuz? Özellikle bir adamı adamın dibe vurduğunu, yürüyüşlere çıkmaya başlayıp hayattaki basit şeyleri takdir ettiğinde anlarmışız. Yani o vakte kadar, dibe vurana kadar hayatın böyle güzel olduğunu, işte takdir edilmesi gereken şeylerin olduğunu fark etmezlermiş. Beyler daha işkolik ya. Dikkat edin, beylerin hayatında işle alakalı bir şey aksi gidiyorsa eve de

yansıyor. Çocuğa da, okula da, ailesine de, eşine, dostuna da, ama o kötü olduğu için değil. Yani erkek beyni hani ev geçindireyim, parayı yöneteyim derdiyle yoğrulduğu için, ki artık kadınlar da öyle. Doğal olarak beylerde bu yoğun stres bunlara sebep oluyor. Bol bol yürüyüş yapın, şimdiden yapın yürüyüşleri.

0: İran arasındaki askeri gerilim son 24 saatte karşılıklı saldırılarda giderek artıyor. İran Hürmüz Boğazı'nı her türlü gemi geçişine kapattı. ABD Başkanı Trump anlaşma imzalanmazsa yarın yine bombalayacağız açıklamasını yaparken İran'sa ABD'ye bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır ifadelerini kullandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi sonrası Özgür Özel ve 28 parti meclis üyesi istifa ettiklerini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları tehdit eden ve yeni nesil suç örgütleri olarak tanımladığı yapılarla mücadelede kararlı olduklarını belirtti. 100 gün içerisinde biz 50 bin operasyon yaptık dedi. UYAP sistemine güncelleme geliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren avukatların da kullandığı UYAP sistemi 12 Haziran 2026 tarihinde saat 19.22 arası yapılacak yazılım güncellemesinden dolayı erişime kapatılacak. İstanbul'da hava sıcaklığı hafta boyunca 25-30 derecelerde seyrederken hafta sonu sıcaklıklarda yağışların etkisiyle sert bir düşüş yaşanacak. Sıcaklıkların 7 derece düşmesi bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz haber.

0: saatte mesajlarınıza yer vereceğim. 0500 588 30 00'dayım. Yaz yolla.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı.
3: Yeni hazır kaçmasın yaz.
2: Maksimum özel fırsatlar ETS.

0: Güney Avrupa rotanızı Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çizin. Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerinde.

0: haftadaki masrafları sıfırladı. Emparada hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Empara, Empara, bankanın
1: güzeli. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Reklam.

tane dinleyici bir şey almış. Adımı söyleme demiş. Niye senin adını söylersem herkes tanıyacak mı seni? Öyle bir durumda mıyız? Evet, bizim radyoda öyle bir durum var. Dinleyiciler birbirini çok tanıyor. Ben her şeyin üstesinden gelebilen bir kadınım ama önce bir kahve içip en az yarım saat boşluğa bakmam lazım demiş. Ay kıyamam ya. Hepimizde var o. Hiç merak etme, gizlenecek bir duygu da değil. Değerimizi bilelim. Değerimizi bilmeyenleri bilmeyelim.

Güzel oldu bugün ha, şarkılar falan pek bir hoşuma gitti. 2026 Dünya Kupası bu akşam başlıyor. İlk maçla beraber onları da izleyeceğim. Pazar günü bizim maçı da izleyeceğim. Durum nasıl gidiyor, kim kimle oynayacak, bunları hep takip edeceğim.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

0: Böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
1: Reklam.

0: kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sunar.

güzel şarkılar seçtim bugün yine. Müziğe de çok yer verdim. Herkes de hayatından memnun. Ne güzel radyo keyfi yazanların sayısı her geçen dakika çoğalıyor. Şarkılar sizin.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Saatimiz 13.51. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'ta geldik bir yayının daha sonuna. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum. Şimdi bugün günlerden Perşembe'ydi, ayın 11'iydi. Yarın ayın 12'si. Gönül Dostu Füsun sonrası saat 12'de yine yayında olacağım. 14'e kadar size eşlik edeceğim.

0: selam ve şefkat gönderelim. Kendinize çok iyi bakın. Sokak hayvanlarına dikkat edin. Bir kap su, bir kap mama diyelim, noktayı koyalım. Hoşçakalın efendim. Mutlu günler.
1: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki askeri gerilim son 24 saatte karşılıklı saldırılarda giderek artıyor. İran Hürmüz Boğazı'nı her türlü gemi geçişine kapattı. ABD Başkanı

0: sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır ifadelerini kullandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi sonrası Özgür Özel ve 28 parti meclis üyesi istifa ettiklerini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Fethullahçı terör örgütüne yönelik İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Kilis Valiliği, yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Türkiye'de 1 Ekim 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılı yağışları normaline göre %34, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %75 artış gösterdi. Gelişmeleri paylaştık, şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
1: Yatak.

0: Kobi tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla Kobilerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüşüyor.

Tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam.

avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.

0: Erciyes.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
0: Kazancım net, Sigortam.net. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.

0: sunan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Ayrılıyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Reklam. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 11 Haziran 1930, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki askeri gerilim son 24 saatte karşılıklı saldırılarda giderek artıyor. İran Hürmüz Boğazı'nı her türlü gemi geçişine kapattı. ABD Başkanı Trump anlaşma imzalanmazsa yarın yine bombalayacağız açıklamasını yaparken İran'sa ABD'ye bölgeyi sizin için cehenneme çevireceğiz karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, savaşların ve doğal afetlerin açtığı yaraları sarmakta, insanlığın umudu olmaktadır ifadelerini kullandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi sonrası Özgür Özel ve 28 parti meclis üyesi istifa ettiklerini açıkladı. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün başlıyor. Meksiko City Stadı 2026 Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika maçına ev sahipliği yapacak. TOKİ 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar pazartesi günü başlayacak. 17 Temmuz'a kadar sürecek. Aile Bakanı Mahinur Göktaş, bugün 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor. Onların kalplerine güveni, emeği ve sevgiyi dokuyor açıklamasını yaptı. İstanbul'da hava sıcaklığı hafta boyunca 25-30 derecelerde seyrederken, hafta sonu sıcaklıklarda yağışların etkisiyle sert bir düşüş yaşanacak. Sıcaklıkların 7 derece düşmesi bekleniyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca

0: seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Samsunlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evimde divan hep var.
3: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Evimde divan ev var.

0: MCV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın kat.

0: katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. İyilikte yarışmak bizim milli seçiğimiz, mazluma ve mağdura dili, dini ve mezhebini sormayız. Türk Kızılay gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hafızalarına kazındı dedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi sonrası Özgür Özel ve 28 parti meclis üyesi istifa ettiklerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır açıklamasında bulundu. Gazze şeridindeki 26

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri ve küresel petrol stoklarındaki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisini dikkate alarak, bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize

0: Gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahminini Brent petrolde 79,39 dolar, WTI için ise 74,39 dolar olarak belirledi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Haber mobil uygulama. Reklam.
1: Benim bankam iş bankası.
0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari

0: kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılay Ödülleri töreninde konuştu. İyilikte yarışmak bizim milli seciğimiz, mazluma ve mağdura dili, dini ve mezhebini sormayız. Türk Kızılay gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hafızalarına kazındı dedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit.

0: internet hizmeti alan kullanıcıların sayısı geçen yıl itibarıyla 55 milyonu aştı. Geçen sonbaharda 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış dalgalarıyla 60 bin dolar sınırına kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte kripto para piyasası 8 ay içinde 1,2 trilyon dolardan fazla değer kaybetti. Türkiye'de faaliyet gösteren kütüphane sayısı geçen yıl 45.327 olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanı sıra 1302 halk, 557 üniversite, 43.466 eğitim kurum kütüphanesi bulunuyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik şovu sunar.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler hoş geldiniz Radyo Turkuaz'a. Akşam yolculuğu başlıyor. Ben de bu yolculukta sizlere bir dost, bir arkadaş olmak istiyorum. Lubex motor yağları sunuyor. Hop Dedik Show sizleri selamlıyor. WhatsApp hattımız, yayın ortak olabilirsiniz. 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesajlarını bize WhatsApp üzerinden gönderebilir.

0: enerjiyi yukarıya çıkaralım. Yoğun bir şekilde bu trafikte biz de eğlenmeye devam edelim. Birazdan görüşürüz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Trabzonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Evimde divane var. Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de. Evimde divane
2: var. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Enerjiniz hiç bitmesin. Güçlü performansıyla Ortek Akü ve Solar güneşi kazanca çeviriyor. Kesintisiz enerji çözümleriyle her an yanınızda. Ortek Akü ve Solar. Setur
4: Yaz Show. Güneş zirvede, Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: saygılar.
1: Ankara'dan Doğan ben.
0: Doğacığım.
1: Doldurmayı çok seviyorum.
0: Doldurmayı herkes
2: sever. Evet, okulaştık.
0: Evet.
2: Dinliyoruz. Bugün Ankara'da çok çok güzel bir hava var.
0: Aa, iyi.
2: İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkürler ediyoruz. Dondurmayı sadece çocuklar değil, büyükler de çok seviyor. Eskiden bir de şöyle bir şey vardı. Dondurma sadece yazın yenir. Sonrasında artık yani senenin her ayı insanlar dondurma tüketmeye devam ediyorlar. Paketli dondurma çıktıktan sonra özellikle. Antalya'dayız Coşkun Kaptan. Coşkun Kaptan'ın Kundu yolundan çektiğini kimse çekmedi. Yine oradan video göndermiş. Orası bir türlü çalışmalar bitmiyor. Kaptan iyi yayınlar. Hop dedik İzmir'den taksici Faruk. Bunu dün akşam seni dinlerken çekmiştim. Oo, İzmir'de meydanda gün batımı. Tam buraya ne yakışır biliyor musun? Akşam güneşi. Orhan Gencebay. Sezen Aksu yorumu. Güzel olur o ana. Tam buna böyle yani. Harika bir gün batımı olmuş. Güzel de çekmişsin. Tebrikler. Şeyda nasılsın? Eve dönüşümüzsün Ayhan. Teşekkür ediyorum Şeyda'cığım. Sen de öyle. Bam bam. Canım.
1: Bolu'dan selamlar, hava güzel.
0: Ha.
1: Seni dinlemek akşamları bize mutluluk veriyor. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Çok güzel bir anons yaptın, onu söyleyeyim. Şahane bir Türkçe. Tonlamanı da çok beğendim. Belki ileride hani bu işlere merak salarsan sen de iyi bir spiker olabilirsin mesela. İskenderun'dayız Kürşat. Sana da selamlar iletiyorum. Dostlar, İstanbul trafiği yoğun. Birazdan bilgileri vereceğim. Bu yolculukta ben de sizlere bir arkadaş olmaya çalışıyorum. Kısa bir reklam arası.
3: Bir reklam.
4: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.

Evet, %74. Rota yolu şudunuz mu bilmiyorum ama İstanbul trafiğinde yoğunluk of. Bu akşam çok erken başladı bu yoğunluk yine. %74. Allah İstanbullulara kolaylık versin diyelim. Diğer kentlere de selamlar. Yurt dışındaki dinleyicilerimden de mesaj bekliyorum. Hangi ülkedeyiz? Hangi kentteyiz? Hava durumu nedir? Trafikte misiniz? İş yerinde mi? Biraz bilgi atın. Sesli mesaj hatta. Hem sesinizi duyalım hem de

Sevim Lojman'da arkadaşım Ayşe ile birlikte sizleri dinliyoruz. Herkese bir selam. Teşekkür ederim. Aldık selamı. Sağ olun, var olun. Bu tatta devam edelim dostlar. İş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Trafik daha da yoğunlaşacak. Şarkılar.

İsviçre hava durumu parçalı, güneş, yağmurlu. Bu hafta böyle geçti. Selda, teşekkürler. İsviçre'ye selamlar. Sevgili Eren, Kadler milli takımla beraber akşam da Dünya Kupası başlıyor. Milli takıma canı gönülden başarılar. Dostlar, 11 Haziran günlerden Perşembe. Saatler 17.29'u gösteriyor. Lubex Motor Yağları Optelik Show. Başladık.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Seni ister ister o.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop.

0: Dedim radyo başındayım, seni bekliyoruz. Gülnihal. Giresun'a bir selam. Çerkes plajı varmış orada. Ahmet ve Caner şu anda beni dinliyor. Onlara da bir merhaba. Sesimi duyan kimler varsa onlara da selamlar. Dostlar, altın ne oldu? Tepelere gidiyor. Herkesin bir yorumu var. İşte işin ekonomist tarafı var. Onlar da bir şey bildiğinden değil yani. Bir dedikleri de çıksa var ya, dişimi kıracağım. Astrologlar bile konuya girmiş. Gezegenlerin hareketlerinden dolayı altın düşüyormuş ya da yükseliyormuş.
1: Yok demek.
0: Ya arkadaş, ne ekonomistlerin yorumu ne astrologların yorumu, o bu hepsi hikaye. Yani dünyada bir döngü var, o döngüyle beraber bazen iniyor bazen çıkıyor. Ama ne zaman inip çıkacağını hani orada yorum yapıyorlar ya. Onlar da gerçi hayatlarını oradan kazandıkları için çok da bir şey söyleyemiyorum. Adamlar diyor ki altın işte şuraya kadar düşecek, bu alma zamanıdır. Şöyle yükselecek, o zaman satma zamanı. Bir dedikleri tutmuyor ama. Net yani. Tutsa zaten kendileri değil mi? Daha iyi şartlarda yaşarlardı herhalde, öyle düşünüyorum. Şimdi altın düşüyor. Güncel olarak ben rakamı da söyleyeyim sizlere. Şimdi açtım internetten. Altın, gram altın satış fiyatı 6026. Çeyrek altın satış 10.043. Doğru mu bu şimdi? Son dakika mı? Ben hiç takip etmiyorum, bilmiyorum onu. Altının onsu 4.073. Altın dolar falan filan. Neyse, şimdi düşüş var. Ben şu tartışmalara denk geldim. Altın düşüyor. Altın yüksekken işte karşı tarafa borç verilmiş. Altın düşükken de borcunu hemen adam ödemiş. Borcu veren diyor ki ama ben sana verdiğimde altın 8.000 küsür liraydı. Şimdi diyor 6.000 küsür lira oldu. Nasıl olacak bu işler? Ya bizim memlekette biliyorsunuz tartışma bitmez. Yüksekken ayrı dert, ayrılınca şeyden düşünce ayrı dert, hepsi bu muhabbetlerde. Bu nasıl olacak? Şimdi bunlar haksız mı? Onu sorayım sizlere. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Birkaç mesaj alalım. Asıl konu bu değil ama. Şimdi altından yüksekken karşı tarafa borç verilmiş. Altın düştüğü anda adam da borcunu geriye altın olarak vermiş. Fakat borcu veren diyor ki ben sana verdiğimde 8.000 küsür liraydı. Şimdi 6.000 küsür liradan bana geriye veriyorsun, ben zarardayım. Şimdi burada bu haklılıkları biz, bu adaleti nasıl sağlayacağız? Sizlerin bir yorumu var mı acaba? Kısa kısa yorumlar alalım. Hatta sesli mesaj gönderirseniz daha da mutlu oluruz. 0505 188 30 çift 0. Hani diyorlar ya memlekette konum yok. Hakikaten konum yok işte abi. Bunu da soralım bakalım ne olacak. Yorumlarınızı merak ediyorum. Gönderin mesajları gelsin. Birkaç yorum alalım. Bakalım kimler neler söyleyecekler.

Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bir reklam.
3: Sevgili dostlarım Rumeli, Orhan ve Kemal şu anda onlar da arabadalar, beni dinliyorlar. Aslında tabii biz onun şarkılarıyla, onların şarkılarıyla tanıyoruz, biliyoruz. Çok da eğlencelidirler. Ama ve lakin bir işleri de kuyumculuk. Şimdi diyor ki, Orhan, Ayhan abi altından bahsediyorsun, yaramızı deşiyorsun. Ne güzel, unutuyorduk arabada. Şu anda seni dinliyoruz. Birazdan mesajınızı dinleteceğim, söz. Şimdi, efendim, buyurun, iyi akşamlar.
4: Merhabalar Ayhan abi. Altın olarak borç veren altın olarak alır abi.
3: Evet.
4: Zaten altın olarak vermesinin sebebi de zarar etmemekti.
3: Evet.
4: Ama o da altın olarak ödüyor. Fiyat yükselseydi verdiği fiyattan mı geri alacak? Hayır.
3: Evet.
4: Maalesef altın olarak verdiysen altın olarak alacaksın.
3: Peki, teşekkür ediyoruz. Konya'dayız Ferdi Bey.
5: Merhabalar Ayhan abi.
3: Efendim?
5: Altın olarak borç veren altın olarak alır abi. Zaten
3: evet,
5: altın olarak vermesinin sebebi de zarar etmemekti. Ama o da altın olarak ödüyor. Fiyat yükselseydi verdiği fiyat...
3: Mesajlarım kaldı, neyse. Şey yapalım. Şimdi Orhan'cığım, senin mesajını mı dinleyelim? Rumeli, Orhan, Kemal, onların şarkıları. Para sizde zaten her daim. O yüzden çok üzülmeyin gençler. Buyurun.
6: Abi altın olarak alınır, altın olarak verilir.
3: Heh.
6: Altın 900 TL atıyorum almışsın.
3: Evet.
6: Sallıyorum.
3: Evet.
6: O anda bozdun, borcunu ödedin, hallettin.
3: Evet.
6: İşte altın 700'e düşmüş, bu altın vereni ilgilendirmez diye. Adam altın olarak veriyor, altın olarak alır.
3: Evet.
6: Bu Nasrettin Hoca'nın kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun gibi bir şey oluyor. Saygılar abim.
3: Eyvallah. Eyvallah. Peki şey diyeceğim. Yani altın daha iner mi çıkar mı? Siz sonuçta Kapalı Çarşı'da, hani bir tarafınızda da zaten kuyumcu olduğunuz için.
7: Para bizde.
3: Para sizde olduğu için. Gençler. Hadi yolculukta da biraz ortalığı şenlendirmiş olalım. Rumeli, Orhan, Kemal. Orhan'cığım, daha düşer mi altın, düşmez mi? Ne diyorsun bu konuda? Bir yorumun var mı? Onu da gönderirsen sevinirim.
7: Düşmanlarla yarışırız.
3: Para çok, para

0: Trafik yoğun, biraz oynayalım. Rumeli Orhan Kemal'le. Para onlarda.
1: Sallanın bakayım.
0: Sallanın gençler. Haydi bakalım. Altın daha iner mi?
2: Sallan.

değildir ama bu eserlerin sahibi sevgili Rumeli Orhan ve Kemal. Orhan kardeşime sorduk. Altın nasıl olur? Bir taraftan da çünkü onların kuyumcu işleri var kapalı çarşıda. Yorumunu da yapmış. Altın her zaman için geldiği yeri asla unutmaz. Ondan sonracıma ben buradan yazıyorum ama diyorum bakın yatırım tavsiyesi değildir onu baştan söyleyeyim. Tahminimi yapayım. Seneye bu vakit altın 16 milyon. 16 milyon dedin 16 bin lira mı? Eski adamlar gibi 16 bin. Tamam peki not ediyoruz. Seneye bu vakit 16 bin lira diyor.

Valla bence yani yatırımlarda şöyle olmalı. Katılır mısınız bilmem. Çok aciliyeti yoksa eğer, kıyıda yatırım olarak düşünüyorsanız bence bir köşede durmasında fayda var. Düştüğü zaman bir anda gaza gelip de hani o döviziniz ya da altınızı satmanın da bir manası yok. Çünkü enteresan bir şekilde yine yükseliyor. Ama ne zaman onu bilemiyoruz. Peki.

0: helal olsun sana be. Öpün ulan.
1: Hazır bu kadar altından, dövizden, paradan konuştuk. Bir reklam arası verelim, biz de para kazanalım. Tabii. Reklam arası.
2: Anadiklansız.
1: Tamam.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı

sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Sivi Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle Sivi Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı

0: gram altını 2,5 liradan bozdurup 7,5 liradan yapmış birisi olarak.
1: Yapma ya.
0: Çok fazla altın konuşmak istemiyorum. Ve şu an kimseye 1 gram altın borcum yok. Altın alacak param da yok.
2: Sizi çok iyi anlıyor ve çok takdir ediyorum.
1: Anlıyorum sizi. Çocuk var karşında. Ram pam pam.
3: Borcu 40 lira koyarım. Nerede kazancı elde etmeyi düşünüyorsan.
1: Eyvah, ses çok net değil ya. O yüzden yayınlayamıyorum. Ne olur kusura bakmayın, bazen seslerin yayın içinde uygun olması gerekiyor. Teşekkür ediyorum ama konu anlaşılmıştır. Sağ olun, var olun yorumlara. Valla siz bilirsiniz, herkes kendinden mesul. İster şimdi yatırım yapın, ister satın. Siz bilirsiniz. Ama günün sonunda üzülmeyin.

0: Da Lubex motor yağlarından 3 şanslı dinleyicimizi motor yağı armağan edeceğiz. Evet. Sadece dinlemekte kalmayın yani. Hediyeler de kazanın bizden. Pazartesi yarışacağız.
1: Söz mü?
0: Söz. Efendim, haber merkezine bir bağlanalım.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılay ödülleri töreninde konuştu. İyilikte yarışmak bizim milli seçiğimiz, mazluma ve mağdura dili, dini ve mezhebini sormayız. Türk Kızılay gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin hafızalarına kazındı dedi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit bıraktı. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kritik parti meclisi toplantısı öncesi 9 kişiyi ihraç talebiyle disipline sevk etmesi sonrası Özgür Özel ve 28 parti meclis üyesi istifa ettiklerini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Kıbrıs konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır açıklamasında bulundu. Gazze şeridindeki 26 hastanın tedavilerine yurt dışında devam etmek üzere İsrail'in sıkı kısıtlamalar uyguladığı Refah sınır kapısından tahliye edildiği bildirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu pek çok suçta kullanılan sahte hatların önlenmesine yönelik tedbir aldı. Bundan böyle elektronik olarak doğrulanmayan nüfus cüzdanı, meslek kartı, ehliyet gibi kartlarla abonelik yapılamayacak. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan bugün başlıyor. Meksiko City Stadı Dünya Kupası'nın açılışında Meksika-Güney Afrika maçına ev sahipliği yapacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.

0: sene içerisinde böyle bir şey söylendi, ara tatil kaldırılıyor artık falan diye. Hayır dedi Sayın Bakanımız, ara tatil aynen devam edecek. Bunu da bir bilgi olarak aktaralım. Şimdi dostlar, aramızda yakın tarihte evlenecek olan, hazır konu altından maltından da açılmışken, masraflardan çocuğunu evlendirecek olan ya da yakın evlenecek olan kimse var mı acaba? Düğünün de tabii kendine has bir masrafı var. Tabii ki ekonomik şartlardan dolayı bir şeyler pahalı ama bazen de acaba bu tip törenlerde acaba matrahı biraz da insanlar mı artırıyor? Yani bire çıkacak olan düğünü masraflar dışında beşe çıkaran insanların ta kendisi mi? Yani kız tarafı olabilir, erkek tarafı olabilir. Şimdi bu noktada ilginç bir saptama yapılmış. Katılır mısınız bilmem. Bir beyefendi video çekmiş, koymuş. Diyor ki aslında düğün masraflarını yükselten önemli etkenlerden bir tanesi de Instagram diyor.
1: Yok deme.
0: Değil mi? Ama şimdi mantığını da açıklıyor. Sosyal medya gerçekten düğün masraflarını artırıyor mu?
2: Instagram evlilik maliyetini 5'e katladı.
0: Allah
2: çoğu
0: Allah.
2: Şey Instagram'a video atmak için.
0: Bunu bir dinleyelim lütfen. Katılıyor musunuz?
2: Diyor, yapılmak zorunda.
0: Evet.
2: İsteme, işte kahve sunumu. O gün hanım diyor ki bu kahve içtikten sonra damat ilk önce gül bırakıldı diyor.
0: Tamam,
2: bu
0: güzelmiş.
2: Uygulama başladı. Sonra bu çeyrek altına döndü.
0: Heh.
2: En son biri el artırdı. Bir krosantrist cebinden bir kutu iPhone çıkartıp bıraktı. Hanım diyor en son kahveyi içiyor. Ondan sonra bir araba anahtarı.
0: Bir araba anahtarı da gördüm
2: böyle
0: ben bu arada.
2: Gittikçe artıyor yani. Herhalde dört başı mamur bir devlet kapısı filan da bırakılabilir yani.
0: Peki bu
2: mesela
0: neden
2: bu
0: kaynaklanıyor?
2: Oturup konuştuğunda bunu reddetmezler. Ya burada bak yanlış
0: yapıyor. Biraz daha
2: masraflara girmek. Tamamen evet. Video odaklı.
0: Video odaklı yani. Diyor. Video. Katılıyor musunuz?
2: Ya mesela o esnada o isteme nişan gibi törenlerde bir
0: evet.
2: Şey olsa mesela denilse ki bütün kameralar çekmemiş.
0: Heh.
2: İlk söyleyecek gerçek söz şudur. Bu kadar masrafı niye yaptık? Budur yani.
0: Bu kadar masraf o zaman neden yapıldı? Dostlar katılıyor musunuz buna? Onu merak ediyorum ben. 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Birkaç yorumunuzu alalım. Gerçekten sosyal medyada görünmek için masraflar da artıyor mu acaba? Sesli mesaj ama ne olur tek yüzden kısa kısa olursa sevinirim. Bir de Bluetooth'la yolluyorsunuz da ses anlaşılmıyor, yayınlayamıyorum. Ne olur cep telefonunuzu kendi mikrofonundan yorumlarınızı yapın, gönderin. Hani bir bakın bakalım, kendinizi radyoda bir duyun. Bakalım sesiniz nasıl gelecek.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
5: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat

0: Madrid, Paris, Roma ve diğer seçili şehirlere İstanbul çıkışlı gidiş dönüş biletinizi 9-19 Haziran tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 30 Mart 2027 tarihleri arasında 149 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'la Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
5: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
4: Bravo Vodafone.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Evimde divan ev var.
7: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: Paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'ta.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Bir, iki, üç, Migros yemek, bir, iki, üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: sana gelmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bazı araçlarda arıza var. Özellikle yokuş yukarı dur kalklar filan araçlarda arızaya neden olabiliyor. İstanbul'da durum böyle.
1: Bir reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Şimdi bir beyefendi video çekmiş, diyor ki ya diyor aslında düğünlerde masrafın diyor artması diyor. Tamam hani ekonomik şartlar dolayısıyla bir şeyler pahalandı ama düğünlerde masrafların artmasının bir diğer sebebi de sosyal medya manyaklığı. Orada bir şeyleri göstereceğim diye çekilen videoları uğruna masraflar daha da artıyor. Bunu diyor birisi yapıyor, öbürü görüyor, öbürü de istiyor, öbürü görüyor, öbürü de istiyor. Bunu genelde gelin hanımlar istiyor ama değil mi? Ben de öyle bir yorum yapayım, ortalığı biraz böyle bir karıştıralım. Biraz bence karışmasında fayda var, ne dersiniz? Sanki gelin hanımlar biraz böyle o yolda oldu, işte bende de olacak. Hayatımda ilk kez evleniyorum, böyle olacak falan. Ah gençler, ah. Bakalım şimdi, bakın Hasan diyor ki ben düğünlerde çalıyorum diyor, birçok organizasyona katıldım.
2: Ayhan abi iyi akşamlar, ben İstanbul'dan Hasan. Hasan, ben müzisyenim.
0: Müzisyen.
2: Düğünlerde çalıyorum sadece.
0: Evet.
2: Yaklaşık bir 20 yıldır 25 yıldır düğünlerde çalıyorum.
0: Senin gözlemin nedir bu konuda?
2: Açtığınız konuyla alakalı değineceğim.
0: Tamam. Bu
2: Instagram'a, sosyal medyaya sırf like yapmak için, paylaşım koymak için.
0: Bunlar masrafı artırıyor mu?
2: Harcanan paraları bir görseniz.
0: Yapmayın.
2: Diyorum, başka bir şey demiyorum. Gözümle gördüm.
0: Evet.
2: 81 vilayete çalmışlığım vardır. Her yöreye. Sadece bir fotoğraf paylaşmak için harcanan paraları bir görseniz.
0: Yapma ya. Eyvah eyvah eyvah. Ya eskiden bohça hazırlanıyordu, ben gördüm. İşte de, yani nedir? Ondan sonra cuma evde kayınpedere bohça, kaynanaya bohça. Evde mesela gelinin bir de köpeği varmış. Bir tane videona denk geldim. Köpeğe de bohça yapmışlar. Aa, bu da masraf. Şimdi bunu görüyor birisi. Aa diyor, bu çok güzel diyor. Bunu sosyal medyaya çeker atarım. Biz diyor ki gideceğimiz yerde köpek varsa, kedi varsa ona bohça yapalım diyor.
3: Amanim.
0: Evet ya. Abi kediye köpeğe de bohçaya gelirse Allah herkese kolaylık versin hakikaten. Yani bilemiyorum nasıl olacak bu işler. Abdullah Bey. Pardon, Abdullah Bey duyalım sizi. Lütfen neredesiniz?
4: Söylüyoruz her şey gösteriş için.
0: Batman, evet.
4: Maalesef ki bu sosyal medya olmasaydı.
0: Evet.
4: Gerçekten de bunların hiçbiri de yaşanmıyor olacaktı. Çünkü insanlar birbirine bakıp, birbirine özenip daha fazlasını yapmaya çalışırken böyle bir gösteriş meraklısı bir toplum haline gelmeye başladık.
0: Önemli bir saptama. Yasin merhaba, seni de bir dinleyelim. Neredesin?
5: Abi ben Kırşehir'de düğün fotoğrafçısıyım. Bu tür nişan, düğün gibi organizasyonlarda çiftlerimiz ne kadar çok masraf ederlerse yani o kadar kısa sürüyor diyebilirim evliliklere. Ne kadar az masraf edip de birbirlerine düşen çiftlerimiz olursa da evlilikleri o kadar da uzun sürüyor. Yani bunu bizzat görüyoruz.
0: Bizzat diyor. Bakın çok önemli bir saptama. Gösteriş ve masraf ne kadar artarsa evlilikleri kısa sürüyor. Düğün fotoğrafçısıyım, buna çokça şahit oldum diyor. İlginç.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kitapta bulacaksın. Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Bazı fırsatlar gelir ve geçer. Gelir ve geçer. Hayalinizdeki Chery Tiggo 7 4x4 önünüzden geçmesin. Sizin olsun. 2 milyon 391 TL'den başlayan fiyatlarla ticari müşterilerimize özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla son Chery'leri kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her

0: 3 puanlar ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: 1 2 3 Migros yemek 1 2 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros.

başkanlar. Dostlar, bir vatandaş video çekmiş. Yorumunda şunu söylüyor. Sosyal medya, özellikle Instagram, düğün masraflarını birkaç daha kat artırıyor. Şundan dolayı birisi bir şey yapıyor, diğeri diyor ki aa güzelmiş, ben de yapayım. Aslında 1 liraya mal olacak ki o bile bazen insanları yoruyor. Bir düğün ya da onunla ilgili bir cemiyet organizasyonu sırf sosyal medyada daha güzel görüntü çıksın diye üstüne para konuluyor ve masraflar artıyor. Siz buna katılıyor musunuz dedim. Halil Kalkan merhaba. Bizim oralarda diyor hala başlık parası süt hakkı adı altında alınıyor. En az 5 plazık, gerdanlık, beyaz eşya. Bu arada hepsi marka olacak diyor. Bu şart koşuluyor demiş. 81 gram da ariyeten mihir, yani anlayacağın bu devirde evlenmemek sanki daha hayırlı. Halilciğim, sizin oranı nereydi? Onu da bir söyleseydin biz de bilirdik en azından. 0505-188-30-00 WhatsApp hattımız. Ramazan Bey, sesiniz anlaşılmıyor. Abi hep böyle mesajcı oluyorsunuz. Anlaşılmayan sesleri yayınlayamıyorum. Yani sonuçta radyo yayını yapıyoruz. Biraz kaliteli bir yayın olsun istiyoruz. Cep telefonumuzun mikrofonuyla biraz şöyle güzel ses kaydı olursa ancak öyle. Ha, yayınlayamıyorsak bilin ki kaliteli değil. Yapamıyoruz bir şey.

0: 2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam. Haydi bakalım, reklam arası, tekrar buradayız. İstanbul'da durum nedir? %76 yoğunluk devam ediyor. Araç arızası Mecidiyeköy Çağlayan istikameti D100 E5 üzerinde meydana gelmiş. Köprüler zaten kalabalık yani. Zor bir akşam hakikaten. Hafta sonu yağmur gelecek dediler. Cumartesiden itibaren belki İstanbul'dan, tabii İstanbul'da yaşadığım için öyle diyorum. Diğer kentlerde durum nedir onu da siz söyleyebilirsiniz bana. Biraz nefes alır diye tahmin ediyorum ben. İyi akşamlar Optedik Show. Yaşama sevinci veriyor sesiniz. Dinlemedeyim Nurten Hanım. Vay be. Gayet güzel. Ben ne işlere yarıyorum böyle? Ben ne işlere yarıyorum?
2: Ne diyor, ne diyor?
1: Sesim moral veriyormuş Nurten Hanım'a.
2: Ha, iyi, iyi.
1: Evet. Yunus, abi özellikle de bu makas kesmiyor. Olayı artık iyice abarttılar diyor. Kahramanmaraş'tan göndermiş. Geçen ben bir video izledim. Sosyal medyaya düşmüş, orada çekiyorlar. Herhalde gelinin kız kardeşiydi. Bir yaşlı amca karşı taraftan. Sonuçta o da hani sözü ya da nişanı halledecek, orada kesiyor. Ondan sonra kesmiyor kesmiyor diyor. Amca bayağı bozuldu. Ağzından her an bir küfür çıkacak dedim ben. Vallahi amca da eskilerden bir sinirlenir gibi oldu ama. Yani onu da...

0: hatta gerçekten düğün masraflarını artırdı mı artırmadı mı? Bu konu hakkında yorum yapmak isterseniz mesaj beklerim. Bir de ne kadar kısa olursa bizim için o kadar iyi. Böyle 15-20 saniyede kısa kısa toparlamış oluruz. Haydi bakalım.
1: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Haziran günlerden Perşembe. Hafta sonu LGS sınavı var. Cumartesi günü öğrenci kardeşlerimize başarılar. Cuma günü de okul tatil değil mi? Okullar tatil. Onu da iletelim. Bu bilgileri de vermiş olalım. Bilmeyenler için, gerçi anneler babalar biliyorlardır mutlaka. Onlar da bu sınav stresi ve heyecanla uzun zamandır yaşıyorlar. Allah onlara da kolaylık versin.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Ne demek? Efendim, sosyal medya düğün masraflarını artırdı mı artırmadı mı? Artırıyorsa nasıl artırıyor?
1: Ayhan abi, iyi yayınlar. Aydın'dan Barış ben.
0: Aydın'dan Barış.
1: Abi bu Instagram'daki olaylar tabii ki arttırdı. Şöyle
0: nasıl
1: arttırdı
0: oluyor mesela?
1: Şimdi kahve istemede mesela kahve veriliyor. Kahvenin yanında mesela bir gül veriliyordu önceden. Şimdi bir saate bir...
0: Allah Allah. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Saatli cep telefonuydu, araba anahtarıydı. Bunu demek ki birisi çıkardı ilk. İlk birinin başından çıktı bu. Allah kahretsin. O onu sosyal medyaya çekti, koydu. Sonrasında diğerleri de gördü. Bizde de böyle olsun dedi. Aha. Gördünüz mü? Buyur buradan yak. Sosyal medya düğün masraflarını artırıyor mu artırmıyor mu? En belirgin örneklerden bir tanesi. Barış, arada marka isimleri verdiğin için onları geçiyorum. Telefon var, oyun konsolu var.
1: Hediyeleri veriliyor gibi gibi yani. Bunların hepsi sosyal medyada paylaşıldıkça.
0: Tamam.
1: Herkes üzerine biraz daha koyarak gösteriş yaratma derdinde olunca. Yarın bir gün biz de bir şey yapacak olduğumuz zaman bizim de karşımıza çıkıyor. Bunlar talep ediliyor. Talep edilmezse dahi bekleniyor.
2: Korkunç bir şey bu.
0: Çok güzel bir şekilde açıkladın. İlk birisi yaptı, öbürü gördü. O da koydu, diğerleri gördü. Onlar da koydu. Hop! Hop! Ah canım benim, aşk meşka.
3: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Tabii tabii.
4: Ayhan abi, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Buyurun.
4: Bu sosyal medya düğünleri pahalı hale getirdi. Kız istemeleri pahalı hale getirdi. Hele cenazeleri.
0: Bir şey söyleyeceğim. Telefonun mu çalıyor?
5: Telefonun çalıyor işte.
0: Cenazeler niye pahalı hale geldi?
4: O yemekler, baklavalar, tulumbalar, börekler, çörekler. Evet. Onlar daha da pahalı olmaya başladı.
0: Eyvah eyvah. Ya sevimi... Kimisi de diyor ki adettir canım, gelenlerin karnı doysun diyor. Kimisi de ya ben orada hüzünlenmişim, sevdiğimi kaybettim. Millet baklava börek soruyor, pilav var mı diye soruyorlar.
6: Ne oluyor ulan burada?
0: Bir reklam arası tekrar görüşelim.
7: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
8: Reklam. Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Benim bankam iş bankası.
10: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın.

0: bakıp katılım, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları

esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
3: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

0: Selamlar, saygılar iletiyorum sizlere. Saatler 19.02'yi gösteriyor. Son 2-3 mesajı da alalım. Sosyal medya hakikaten özellikle evlilikte masrafları daha katlıyor mu? Diyeceksiniz ki ya sosyal medya ile masrafın ne alakası var? Ama şöyle, sosyal medyada görünmek için yapılacak olan bazı gösteriler, bunlar paraya da şey dahil yani en nihayetinde. Onlar çekilecek, video olarak sosyal medyaya atılacak. Bunlar da bir bütçe tabii ki. Böyle bir konuştuk tabii. Bakalım kimler neler söylüyor. Reyhanlı'dayız Ali Kalkan. Teşekkür ediyorum Reyhanlı'ya. Selamlar iletiyorum buradan. Yurt dışı...
1: Böyle de bir durum var. Hani derler ya, ördek sendromu.
0: Evet.
1: Herkes aslında neyin ne olduğunu biliyor.
0: Evet.
1: Ama bir şekilde hani daha lüks, daha pahalı, daha sükse yapabilmek için artırarak böyle yükseliyor.
0: Törenlerde
1: ama,
0: de değil mi?
1: Yani, kimisi bunu ödeyebiliyor, kimisi bunu karşılayamıyor.
0: Evet.
1: Ama eziklik duygusuna da kapılmak istemiyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bluetooth'la ya ses çok anlaşılmıyor. O yüzden kısa kesmek zorunda kalıyorum. Ne olur kusura bakmayın. O yüzden devamlı anons ediyorum. Cep telefonunuzun kendi mikrofonuyla yollayın diye sesi daha net oluyor.

0: Yenge diyor ki hayır, şimdilik hazır değilim diyor. Reşit Kahramanmaraş, biraz uzun mesaj, kısa alacağım.
1: Sosyal medya sadece düğünleri ve kız isteme olaylarını etkilemiyor. Maalesef hayatımızın tamamını etkiliyor.
0: Nasıl?
1: Gençlerimiz şöyle baktığımız zaman, yani işler acısı. Bir akım gelişiyor sosyal medyada.
0: Evet.
1: Herkes onu yapmaya çalışıyor. Doğru mudur, yanlış mıdır diyen yok. Bu güzel olur mu diyen yok.
0: Evet.
1: Küçüklerimize örnek olur mu diyen yok. Çocuklarımıza, gençlerimize örnek olur mu diyen yok. Adam gelişi güzel, o yaptıysa ben de yaparım diyor.
0: Ve sonrasında da bu gösteriler başkaları da görüyor, görenler de görüyor. Masraflar daha da artıyor. Yorumlar için teşekkürler.
2: Canlı, heyecanlı, kıpır kıpır. Hem eğleniyoruz, hem tartışıyoruz. Hop dedi Kayhan Show.
0: Çok güzel yorumlar geldi. Yayınlayabildiklerim bunlardı. Dostlar, biraz şarkılarla yol alalım istiyorum. Ne dersiniz?

0: bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Maximum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maximumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maximum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maximum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de.
4: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: doğumlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Efsane devam ediyoruz. Aramıza yeni katılan dinleyicilerimize de selamlar. Biraz geçmiş. Gittin gideli 90'lardan Erdal abi geliyor. Erdal Çelik burada.

0: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

anda stüdyoda mikrofon başındayım. Radyo Turkuaz burası. Hem geçmiş hem günümüz. Sevilen şarkılar ard arda devam ediyoruz dostlar. Yollarda olanlara selamlar. Tabii yurt dışında da yoğun bir şekilde dinleniyoruz. Dünyanın dört bir yanında bir merhaba. Tabii ağırlıklı Türkiye'deki dinleyicilerimiz katılım gösteriyor ama

dinliyorlar. Biliyorum. Ya şimdi katılmayalım diyenler de var. Olabilir, hiç sorun değil. En azından ben bizimle olduğunuzu farkındayım. Orası önemli. Şimdi liselimi bir dinleyelim. 80'lerden. Fettahcan sonradan okudu, o ayrı. Sonra Ersay Üner gelsin. Sonrasında artık günün özel şarkıları diyeceğiz. Hadi bakalım.

0: değil.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankkart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
12: Ne istersen Neon 1.

0: sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
3: Dostlar, bir kez daha iyi akşamlar. Günün özel şarkıları başladı. Şu ana kadar güldük, eğlendik, konuştuk, paylaştık. Ama şimdi biraz biz bize kalmanın zamanı. Şahane şarkılar ard arda gelecek. Çay ve kahveler şirketten, özel şarkılar benden size.

0: Günün özel şarkılarında açılışı Kral Ferdi Özbeğen'le yaptık. Hemen ardından muhteşem bir Zerrin Özer yorumu, yıllara meydan okuyan bir şarkı Son Mektup buradaydı. Dostlar 20 saniye aranızdan ayrılıyorum. Birazdan buradayım.
1: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Günün özel şarkılarında 1970'li yıllardaydık. Tülay Özer, Büklüm Büklüm. Hanımlar beyler, bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim. Hayır.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: zam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi. Güzellikler
2: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

Dostlar, günün özel şarkıları sona eriyor. Ümit ediyorum sıkılmadan hoşça vakit geçirdiniz. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show. Yarın saat tam 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Karışık kaset.

Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 11 Haziran 1930, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken, şimdi neden?

ömrü yarıda bırakanlar. Ömrü yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Geceden sabaha, geceden sabaha Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz'dayız. Radyo Turkuaz.

serseri bir rüzgar gibi. Estin sen şimdi uzaklığa. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatın, ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp

hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı

0: unut.
1: Gece mesaisinde olanlar.
2: Gece mesaisinde olanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
2: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
2: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Geceden sabaha.
2: Geceden sabaha.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz'dayız.
3: Radyo Turkuaz.